0: Odeya!
1: İyi mi lan? Odeya'yı başar koy!
0: Vay vay.
1: Başar anana kurko.
0: Okey.